0: panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.
1: Give me some jams.